Tam baş gözleri mahşa üstü de lal. İru ambara ben ama ya Suriye dikli diro keda. Ajul yana bu arama. Riyara diyor de lal.

Doktorun, Charles şehidin Erman, Ortodox lehelebe yekşik ku devirin diruki yengu heri kevin u kevnare liku despus veya ku Ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile ya ku dirukaya unavanda ku grani dirukiye ku mirtulat ya helebe Ermeniya Ortodox'e ya. Ve aviyakoji ku hırgule ya ku berifere

Çavaraş çavaraş bana de, basketime de röde. Çavaraş çavaraş bana de, basketime de röde. Mütle gelek has geliye, deli kada koy geliye. Mütle gelek has geliye, beş

dayık rocu kibiyan meye keçi kırık dayık dine bu bankerdeki sernekdeki dayık sanayi vahandeki bese bese dile dayık bebeke bre dayık mera reçebeke sanayi azati mevbeke dayık hamiske perhezbeke daye daye çazati yare yare düzanayı yade yade tu serketini keçi keçi tu açtı anne anne anne sevrameyi daye krocu gu gu gu gu o himya me ge ge ge ge

vere, ciun vede ştu ta khivate. Wala wazena gav ma bergirtunu kuştuna va vela, wazed kerber hayra be hayre.